Harisi. Kibiseni ekibida and lahamisha magvante yebra. Harisi. Lahamisha we chili and tomato sauce vante. Harisi. Kibiseni ekibiba and lahamisha magbuti yebra. Harisi. Lahom laho magbotimo. Kibisini, kibisi vante, kibisi ruti, kibisi lamaruni, o vuti, laho votimo. Super votimoka. A little spice o magvosi, yabrak. Harise, kibisini, akibiba, and laho misha magvote, yabrak. Harise,